0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
2: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Şuwun 2026-njy ýylyň 13-nji iýuly duşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankarada sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýas. Goýberişimizde 16 metr 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan gün eferde dikkatiňizi höwürleýäs. Gün eferden berilýän goýberişimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli Çanağın tenarkalı Türk Saat 3 adın 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan qaytadan dinləyip bilərsiniz. Hormatlı dinleyiciler, qoyuruşumuzun bugün kısanına daşar yurt havarlarını, Türk dünyasına sahna sunuğu dağıtlı tapqırlayın yepleşigimizi şeyle de aydım tağları dikkatinizi yetirirs. Qoyuruşun bugün kısanına tayyarlan bu alıp bariyan Murat Toylu teknik işgərimiz Gökhan Polat.

Hormatly dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs. Öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmuny. Eýran ýakyn günlerde düşmanyň harby bazalaryna raketa we dron hüjümlerini gurady. Siriýada bolsa 2024-nji ýylda Asadyň häkimetden çetleşdirilmeginden soň parlamentiň ilkinji maslahaty geçirildi. Aliyev Türkiye Azerbaycan gatnaşıklarına yuhori baha verdi. Edirleşer inni şu ve beylek havarların dolu mazmununu dikkatinize getiriyaz. İran, Birleşen Ştatların yakın günün oğurdaki harbi bazalarına dron ve raketa hücumlarını uğradı. İran, Sevitte yerleşiyen Birleşen Ştatlar bilen ara bağlanışıklı olan harbi bazalara dron ve raketa hücumunun kurulunluğunu havar verdi. Köpçülükleyin havar verişleri işçileri hücumlarda Yordaniyadaki, Bahreyn'naki ve Kuveyt'taki harbi bazalaryň nişana alynandygyny ve şol hüjümleriň İran'ın Birleşen Ştatlaryň guran soňky hüjümlerine gaýtawul görkezmek maksady bilen gurulanlygyny habar berdi. İran, Tehran'a hüjüm başlatmak üçin ulanylan haýsydyr bir ýerin nişana hökmüne kabul edilejekdigini duýdurdy. İran, Washington'u tarihi ılalaşığı bozmakta, harbi cinayet etmekte bu Ormuz boğazına gemi katına onu bök demekte onu akarlayar. İsrail, Batı Balşı qasına ki Günnogor Yerusalim'de teyze ilatlı yerleri kurmak istiyar. İsrail, Batı Balşı qasına ki Günnogor Yerusalim'in Palestin etrafının Lison etrafçasına bir kanun yağdaydı 450 yaşayış çayının kurulmağı varadakı meylnamanı tasdikladı. İsrail'in adam hukukları topori İr Amim, faslamanın 2 yıl son kaytadan gün tertibine getirilendiğini məlum etdi. BMG, Batı Balşıqasının Akı Palestinin teritoriyasına İsrail'in ilatlı yerlerini kurulmağının halkara hukukuna bağıp gelmeyenliğini ve iki devletli çözgüde bökdeyenliğini ayan edipdi. Sudan'ın kazi

Tanımal şahsiyet barada gurrun bereriz. Teatr, balet, tans, folklor, kulüp oyunu ve hatta illüzya. Yoğulyança arman yada mandörüdün teatin kımmatlıkları ve eserleri bilen bay medeni tarihimizde yatılandıran beyk ustad Metin Andın tunuğut dünyasına koşan ulu koşandını ara alıp maslahatlaşarız. Metin Ant 1927 yılın 17 iyununa İstanbul'la inden doğuldu. Bankta işeyen kakanın perdende olan Metin Ant 1946 yılı Galatasaray liseyini tamamladı. Sonra Orta İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinden uçurum oldu. Emma ol hukuk kitaplarının aratına kısılıp kalacak adam değerli. Liseyde okuyan yıllarından beri kalbindeki sunuğut sevgisini ulaldiyardı. Hukuk okan devrine bir taraftan hem konservatori okumanı devam ettiriyardı. Cemal Reşit Rey yani epet şahsiyetlerden sabak alıyardı. Magistratura derecesine bilim almak için Büyük Britanya'ya giden mahali, köngülüne kışol ardı boyunca övülşük nokudu oldu. Kalbına kısal ve teatr hücuğu kanunların soğukluğunu yendi. Uğurun doğruluğuna sunat yoluna tarap uğurun Metin Ant, 1953 yılı Türkiye'ye dolanıp geldi. Kalemle jurnalların takipalarına adeti teyat dünyaları kurnap başladı. Dövrün en intelektual neşerlerine saz, balet, opera ve teatr barda çoğur makallar yazdı. Bu tecrübe onu Rockefeller kadınatının kapılarını açtı. Kadının talip hakkı ile New York'a ve London'a gidip balet, opera ve teatrın merkezine bilim aldı. Yurduna dolanan ne olsa onun için esası ulu sahne açıldı. Ankara Üniversitesi'nin Dil ve Tarih Geografi Fakültesi'nin teatr bölümüne sabak vermeye başladı. Metin Andın akademideki yürüyüşü Türk medeni tarihinin hem esası daşlarını emele getirdi. 1969 yılı Meşrutiyet dövrünün Türk teatrına getiren tesirlerini öğrenen ilmi işiyle doktorluk derecesine iyi oldu. Arman Yadaman gödlüklerini devam ettirdi. 1975 yılı Osmanlı Tiyatrı disertasyasının doçentliğe, 1970 yılı olsa Himmemeden hayran kalan kulübü oyunlarımızı dünya tanıdan iyisi bilen profesörlük derecesini aldı. 1994 yılı olsa kafedratının hormatlı din çalışa çıktı. Yöne sunuottan ve derecelikten asla uzak koşmadı. Bilimi, tirketleri aşıptı. Yurt içinde ve dışarı yurtlarda köp sayıda üniversitede çağrılan profesör hükmünde sabak vermeyi devam ettirdi. Onun en ulu hücuğu bir zirgar ünsülen resmi nama yığınamaktı. Yaşık yıllarına masrap ayak basan her bir yurdunda giden her bir şehirindeki kitaphanların ve arşivlerin kitaplarını ve resmi namalarını elinden geçirdi. Yattan çıkarılmağa başlanan münlerce malumatı resmi namanı yüze çıkardı. Ömrün son yıllarına hem durman zahmet çekti. Milli Türk tiyatrını dünya tanıdan sol dengi tay olmadık kitaplarının teyze neşerlerini tayaladı. Teyze eserler üretmek için stolun başına bir portret hem ayrılmadı. Metin Ant dengi tiyatrla çekilen şahsiyet bulmadı. Ol sahne sunuğunun her bir renkine kaltaşan ehli mumi dihinli. Tanz, saz, opera, balet, edebiyat ve hatta illüzya barda yalan yıllarca eserle medeniyet dünyamızda köp uğurlu ayna olup hizmet etti. Onun yadan her bir kitabı bugün teatr ve folklor dünyası için bahatına yetip olmayacak genci hadiyine talipler ve okusur için yollarını yatılandırayan ayrılmaz demagadık geldirdir. Dionysos ve Anadolu Ovalısı'ndan Karagöz'e, ritüallan drama, Kerbela Muharrem-i Taziye'den Türk Oba tanslarına çenli her bir eseri bu toprakların köklerini evdeyleştirdi. Ol sahnamadan tarihini hem dövürme dövür yahtlarda kalırdı. Tanzibat ve istibdat dövürüne Türk tiyatri, meşrutiyet dövürüne Türk tiyatri, deyip olan Türk tiyatri, o ve halk tiyatri deyipleri, Respublika dövrü Türk tiyatriyali ulu eserleri, bugün hem tapaklarımızda ve akademik işlerimizde yüz tutan en esası bilim çeşmelerimizde. Yine bu dengsiz tarihsiz çeşmelerin en başında oyun düşüncesinin sol hayran kaldırayan çınlık kaylığını ve çoğunluğuna ağır alıp matlatışan

Metin an deyapran Türk tiyatrının kökörünü kölüge oyunun kurucuğu, meddahtın oba oyunlarına çenli atırlar içindeki dögürlerini dünyada giyin tetleme dörüdün derin evlerle yüze çıkardı. Tanzimat'tan Respublika çenli ulayan dögürü vab, tiyatr tarihimde yadan vaktinde Osmanlı şuvalonlarını, muharrem qiynançlarını ve illüzya sanatını tesin bir tomoşa qarayışı bilen ürünlü. Ondan hem başka Türk keşbinin dünya balet ve opera tarihindeki iyidlerine erdi. Bu əpət gözde xıçuğunun ve dörücülüğünün anırtında iyidinde qalaran əgat ulu miras gizlenenler. Onun cemi 54 kitabı ve 1500 qoli makalası vardır. Dünyanın çar tarafına akrar edilen bu əpət ulu dəhmet, sansız sacaqsız ulu bayraklar ve tiralarla tiralandırılı. Ustad alim Türk Dil Kuramatının ilmi bayrağına, Türk İş Bankının ilmi gözlük bayrağına ve Seda Çimavi Sosyal İlimler Bayrağı layık görüldü. Serketleri açan koşantlarının sayesinde Fransa'nın hükümetinden Sunğut ve Edebiyat Ordeni, İtalya'nın prezidentinden Richardlık Ordeni ve Türkiye İlimler Akademiyatının hizmet bayrağı ile köp sanlı avreli sıyılığa münasip görüldü. 2008 yılın 30 sentyabrında Ustad Alim Ankara'da yürek tutması neticesinde duydansız ardın çıktı. Dünya inen topraklarına İstanbul'a tere Topkapı konumçuluğuna cahilendi. Sessizlikle aramızdan ayrılmakla birlikte ödünün iyi diyanının perdeleri asla yapılmayacak kitaphana kaldırdı. Kadirli tiyatr müştokları ve bu cadeli orada bilim alayan geleceğin parlak yaşarı. Eğer Türkiye'de tiyatr, sunuğut ve folklor uğruna akademik yolun gitmek, bu toprakların köklerine ağırlaşmak isteyen olsanız, hazırki vaqtdan Metin Andi okumağa, onu öğrenmeğe başlamalısınız. Sebebi onun özünden son kaldıran epek kitaphanası, bu uğurda yürek bilecek en bay, en köp tarafların çeşmedir. Yattan çıkarmak. Geleceğin ıhtıvarlı sahnelerini kurnamak, geçmişin kadarına yetip bulmacak yahtamatını göz yetirmekten geçer. Gelecekki getbeşikte teyze bir yahtılın aslında duşan çak, hoş, sağ olun.

Antígone, Prometheus, Oidipus Kirai, Elektra. Ozantik Grög Sinhas Temayat Legendak Bol Merito, Felejtetetlen Tragediayı. Felejtetetlenek, Mert Kişöbbi Korok Sinhazayit, İş Dramayit İş Befoyaş Oltag. Napyeng Sinhazanak, Alapyeit Teremtettik Mek, Ezeka Tragediyak. Ovalaşi ritualik kal, işotermiset utanza şaval kezdodo sin yatsaş, mekvaltostatta agondol kodaşt. İş ozantik görök kornak uysemi yeşiget adot. Mar kezdek, amüviset fogalmar ol besilni. Oz estetika, irzişek, iş közneveliş elotir bekerult. Nabiyeng sinhazanak alapyeyit a görök tragediyak teremtettik mek. De miyen müvek nitottak utat o tragediyak elot, iş tettik öket ivsaza dokra nilkülöz hetetlenni. O zilyas iş az odüsseya anugati iradolom kit örök sevege. Nem çak a görök, hanem o vilak iradalom baniş fontos heyet foglal el o kit epos. O zilyas iş az odüsseya. Kortol fügetlenül elişmertik ezeket az eposokat. Mert mik ha ivsazadok teltekiş el. Mek iraşuk ota, minden korban olvaştak, olvaştattak, iş ekserünel besilik el, o zemberişik nem valtuzo irzi şehit. O zantik vitaş hireş költöye Homiros irta ahöşü legendakat. A görök kultura el bağlastatatlan risibi valt. Sinte sentnek tartot eposokat azokori işkolakban taniti tottak. Ozilias iş az Odüsseia, Nemçaka Görük Tragedia Feylo Dişit indi totta el, hanem a modern iradolom tudat foyam teknikayana kiş elö futara. Mintkit epos, mintek, tizen hat ezer şorbol, iş usonnik feyezet böl al. Ozilias o hireş okori varoş rol, Troya rol kaptan nevid. Troya bel varoşyad, Ozelşö iş legrigi prisit ilionnak nevestik. Timaya o legendaş Troya'yı haburu, Meyrol hosu ivekik nem tuttak, hoik valoş eşemin vayk legenda volt e. Mert Homirus ozişte nekkel, iş legöz hetetlen höşökkel teli harts rol, o legenda kiş törtine teknel bin besil. Ozilias, Nemas ikiz, tiz ivik tarto haburud, hanem çak annak utoşo ötvenek napyat besili el. Haragot, işten nözdenkt, pileidis aşil yust. Visyeşt, mey şok ezer kint, serzet minden akhaynak. Mert şok höşnek eroşlel kit hadisra betette. Mik öket magukat jakma yul adök maradaknak, işa kutyaknak dopta. Betat vele Zeus akaratya, aktol kezdve hoik ekzersit valtak sivakodva. At, reidis, şeregek feyedelme, işo finyeş aşilyus. Ezekela şorokkal kezdődik azepos. Kibancıyak ra hoik miot timaya rüviden össefoglaluk. Yok. Paris Troya'yı herzek Arrabolya Menelaos Akhay Kiray Felişigit Helenit. İş ezel kez dördik Troya'yı haburu. O harzban Samoş Gürük Varoş Allam Vest Rist. Aşilius iş Rist Vest o harzban. Aşil, Nagon Eröşiş Bator, de oz Akhay Şeregek fö paranşnoka, Agamemnon miat felhayk ohartsal. Troya tizivik tarto oştroma alat, mintkit oldal şuyoş vestişi geket samvet. Şe ekik şem bir gözni.
Aus Akhai hat Schreckwan, Elige Danschik Türki, Ischwissa Karnak Tirni, Gregor Sagba. Paris Teşvire, Hektor, Ege Başlattal, Al, Elö. Mivel Oha Boru Oka Az, Paris Troye Herzeg Arabolta, Menelaos Akay Kiray Feleşigit, Helenit, O Paris Menelaos Parbay, Dönçe El Oha Boru Şorşad. O Yavaşlatot Alfagado, Paris İş Menelaos, O Harzra Kizül. Afrodit, Akinek Benne Volto Keze, O Sip Helen Arabla Şaban, Paris, Aki İpem Vesitene, El Ragadya o harz mezörül, iş mekmenti o halal tol. Uyra kez dödik o şerege közötti çata, ameyben o zişlenek iş allaşt foglanak. Zeus föişten Hektor, vagiş o Troya'yak melli al. Azonban Hektor şu yoş hibat követel azal, hükmek öli aşil ön serete teştvirit. Aşil mek örül o haraktol, iş uyra çatla kuzik o harts hoz. Felölti işteni fek verzetit, Hektor ellen bonul, iş mek öli öd. Ahöş Hektor halala östezuzza çaladiyat iş Troya nipid. Aşil haromsor kerülemek Troyat. Hektor hot teştit maga utan vonsolva mait meksanya iş atadya o teştet Hektor apyanak. Ezerlo yelenettel irviget Ozilias. O haburut oz akhayok nyertik. Ozilias valoyaban nem Troya hanem aşil legendaya. O maşik örök epos az Odüsseya. Atroyay haburu, höş, bator, iş bakmero harsuşa, Odysseus haza utiyat besili el o haburu utan itakaba. Ozilyasman oz işlenek, iş fiil işlenek, fontor serepet yatsanak, mis dikuş legendaş hank vitelü. Az Odysseia visont egetten ember törtünete. Odysseus, Tiz ivik tarto haza ultiyat kalan deyit besili el oz iştenek nek nem şok serep yut. Ozilias törtinete lineariş az odiseyyaban emnikek misatekin tişek iş el öre ugra şok vannak. O hal hatatna müveket iro homirost oz antik mitaş lekna göp költö yinek tartyak. Anugati irodalmat befoyaş olu lekfontuşab talan erşö müviz. O klasikuş mitologiya samara iş fontoş. Mert ö mutatta be el ösör oz işleneket iş feladı tayikat. O halikar nasusi halaz, cevat şakir kaba açlı serint, a görök mitologiya hoz iş ezirt oz egiz helin kultura hoz, Nagban hozda yarulo Homiros Anatolia'yı. Homiros ile tirol keveşet

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Düşembe, miladi 2026 yıl Cülay ayının 13'sü, 1405. Koyaş yıl Saraton ayının 22'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belletken Özbek dilinde geçiştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da Görünüş vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kıska tolkun 25 metr 11.765 kilo sarı kalı dinleşiniz mümkün. Olup boru çömen Abdurrahim Masumi.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancı?

Bir gün aktı her gün daha. Bir gün aktı gözyaşlarım. Durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha. Dedim olsun bir gün daha. Seni

Bir gün aktı her gün daha, bir gün aktı gözyaşlarım durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

aynada sensiz uzun, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden çıkarak göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim. Öyle kolay değildir.

Bir gün aktı her gün daha. Bir gün aktı gözyaşlarım. Durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha. Dedim olsun bir gün daha.

0: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
1: İt Türkiye hangi radyoya?
2: Oldu Radyo Blas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Yüzün aktı gözyaşlarım durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

daha. Bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Türkiye Radyo'da.
14: Хосуме Türkiye'yi zayna Radyo Gayana.
15: Getirşiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radyo Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
0: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastörü Ankara. Bugün Seyşembi, Miladi 2026 yıl Cülay ayının 14'üncüsü, 1405. Koyaş yıl Saraton ayının 23'üncüsü. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan beriletken Özbek dili de geçtirişlerimizde Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 arası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kısa dolgun 25 metr 11765 kHz arkalı dinleyişiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz yangilikler, Falastin'in ilkler ve yaşırın hikayeleri lavhası vaktimiz kolganda musiki dasturu bilen yarım saat boyunca devam etadı. Olup boru için men Abdurrahim Masumi.

Daha bir gün aktı gözyaşlarım, durmadı durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

Bir gün aktı her gün daha, bir gün aktı gözyaşlarım. Durmadı, durmadı, yemin olsun bir gün daha. Dedim olsun bir gün daha.

daha bir gün aktı, her gün daha bir gün aktı, gözyaşlarım durmadı, durmadı. Yemin olsun bir gün daha, dedim olsun bir gün daha.

Her vaktiniz hayırlı olsun, hürmetli dinleyiciler. Bize kulak asan bütün dinleyicilerimizi Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün iyulun 14'üdür. TRT'nin Azerbaycan dilinde buraxılışına kulak asırsınız, hürmetli dinleyiciler. Programımız Türksat'ın 13.685 kısa dalgası ile yayınlanır. 1 saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, muhtelif mezmunlu rubrikalar ve mahnılar efirde olacak. İndi haberlere keçid alırıq.